Bianca, la sola, ibna ye, anka fangan, akadi kojgu, abise kabonye, kakoro yaye, ambina muleke.